0: yan tu o monkire
1: dabi
0: apa yenwo mudai
1: me na mekani se san ko fona ye bubu umudini nya ne onu musa ne onu wi ne onu koke yo bo jaman enu omuntina yesu ba ye be wi ye
0: jesus
1: yesu